0: geç. Ye şuntege, hale yaşımsan?
1: Ya selamu aleyküm amanaki. Kek oki, tinç mi? Nemege nasreniz yo? Başarılayız gıcım gıcım. Dazmal büzülüp kaldı mı diyeyim?
0: Dazmal büzülgünce keneğini çekeyi büzülüz yaşıra bulur. Ha bopte, kop geyip hatıngı yok. Mençi, şunda var maşinemi garajdan op çıkıp alayım. Karap durgun, tesi etesen.
1: Bullo ki, yapıyor, hadi. Hadi yürüyün, yürüyün ki. Basın gazı tesi tarak etedi. Yürsez ki, sen onra, yine az gine. Ha, yine az gine. Ana, tigdi.
0: Sen böyle miyim bile uçup koyan mısın? Sanki tesi etesen de kendim o.
1: Benim tükkenden gittim. O kendimi tepki gezden sakra was. Kalışız ki kamap koyma, hıcı geçidami iyi oturaz. Hop mu?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ay. Vosteke, men bu kim torsun edin?
4: Ne? Ha bu odam?
2: Odamligini bilib turib, men kim bu ayol?
4: Men qattan bilaman.
2: Ay xudoy, ne? Siz birga rasmga tushgansiz-ku?
4: Ozoda rasm-ku bu jonim.
2: Mani jonim, jonim demay xo'pmi? Men ketdim, sizdan arazladim. Bir o'zingiz o'tiravering.
4: Hozir.
2: Assalomu alaykum Vosteke, yaxshimisiz?
4: Va alaykum assalom, keling, keling, Ozodaxon.
2: Vosteke, meni kechiring, ana kuni ozgina qizishib ketibman-da. Iltimos, kechira qoling.
4: Mayli, ketganingizni-ku kechiraman, ammo qaytib kelganingizni kechira olmayman.
2: Nima?
4: Shunaqa.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Адам баласыны койнылы алыш кыйын. Бір лөлі бала базарда хорас сатып келемыш. Херос! Тобықны ери жүжен атасы херос! Питухамас конкретті херос! Алды кіпті мас келіп.
4: О, хорас, тоқ болы күспіз құсадым.
3: Акаджон, табық үйерге тұрсын үйімізге күчігіні баласы бар ұшанған көзіні қысоп. Мүшікке көзіні қысопты. Eşakka kuzini kısaptı be heroz. Satmasak bu meydi. Otamını, hatını, inamga kuzini kısaptı. Hiç kim amagan horazını. Uşanış megan. Bu maşine gelip toktat. Bir ayal çıkıp. Yür bala. Ben oyunga bari suyu veresen horazını. Yür. Mehman bak. Şu mehman gel. Dimle veremiz ya pişir veremiz. Yürüdü. Uygap gegen. Uçağını vergen. Balayam horazı yat kızım. Endi soya ben size eşiği takılıp bagen. Hali hatını yürüp gelip. Vay bala. Patçin kip kaldı. De patçin kursa cahil çıkar. Horazını mege suyu yapsandım. Senin kuş suyu varmasın. Bak uyge girgin. Çıkap içi gel. Bikim Pochin ketsa men seni chiqarib yuboraman. Kir, kir.
5: Lo'li bola shkaf ichida turibdi.
6: Kim pochcha kelib qoldi qadamingga seni.
5: Kim turgan ekan eshigi qatta ochilib yana bir odam kirib kelib.
6: Ha, pochcha kelib qolding aka. Qo'rqmang, sotish yo'q. Mana heros sotaman deb keluvdim. Soyib pishirib pulini olaman dedim, sota olmadim, soya olmadim. Amaki heros olasizmi? Olasiz. Olmasangiz baqiraman, pochchani chaqiraman. Olasiz. 5000 berasiz.
5: 5000ni olib xorozni beribdi.
6: Amaki, xorozimni qayta bering.
5: Xorozni qaytib olib,
6: pulini olaman desangiz baqiraman, pochchani chaqiraman. Amaki, hazillashdim, xoroz olasizmi? Olasiz. Olmasangiz baqiraman, pochchani chaqiraman. 10000 berasiz kechki bozor.
5: Xorozni sotib, qaytib olib, sotib, eshik ochilganda urra chiqib ketibdi. Uyga yetib olgan, qaytib kelib, uyda yotib, ertalab uyqudan turib, yana bozorga xoroz olib chiqib ketayotganda otasini ko'rib qolib,
3: "Ota, duo qiling, xorozni sotgani ketopman."
5: desa otasi,
3: "Hop, padaringa limonat. Pushti kamaridan, jonimi jigaridan bo'lgan otasini tanimagan iplos. Kecha xoroz olasizmi deb 25000 pulimni olding."
1: Hangoma ustalari.

0: Caz Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Oy, boş ağrı kötü öttü. Kimde analgin var? Analgin biriyle yaman boş ağrı öttü. Oğlum, rahmet. Ana endi boşluğumuzu. Tayyor mu? Bo'ldi, mana. Ketdi. Assalomu alaykum. Bugun bizning mehmonimiz katta professor Nodon Shurtayevich. Aytingchi Nodon aka, mana siz yaqinda yangi bir shifobaxsh dorini kashf qilibsiz. Deb eshitdik. Bu dorining ijobiy tomonlari haqida gapirib bersangiz, qay darajada foyda berdi? O'z taassurotlaringiz bilan bo'lishsangiz. Marhamat.
2: Uka, agar sizga aytsam, bu dori ancha-muncha foyda berib ulgurdi. Mana masalan, 2 qavatli imorat qurdim, tagimga mashina oldim. Qizim, uzatdim. Xudo xolisa bu yil o'limni ham uylantirmoqchiman.
1: Ha, juda bir ajoyib. Lekin siz meni noto'g'ri tushundingiz. Biz sizni cho'ntagingizga emas, odamlarga nima foyda beradi bu dori demoqchimiz.
2: Bu dorini foydasi hammaga ma'lum. Chunki bu o'zimizning analgin dori. Faqat yangi idishda etiketkalangan-da.
1: Nima? Bo'yamaga kim analgin beruvdi?

0: jazirama yoz. Yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz. Yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: هیچ.
1: الو، السلام علیکم. بخونمم من؟
0: Başka
1: cağa geçti. Keçiraz, üzür. Alo, okey? Üzür, keçiraz, bu hammam mı?
0: Kuzilen kodları açtır ile kim bu ozi?
1: Hammam kereydi, bu hammam mı?
0: Kat getir o seni, saat keçesi iki buldu. Tam iyi getken mi?
1: Anski Toma, okey, hammam mı bu?
0: Yok, hammam mı, şundayım mı?
1: Ne kadar nege, yalan kaçtırırsız. Endi uxlasa bo'ladi. Odamlarga ham hayronsan. Yuzingda ko'zing bormi demang, aldavoradi, noinsoflar.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Yaqindading, meni to'satdan voyankamatga chaqirib qolishdi. Bordim voyankamatga. Qo'limda chaqirib qog'oz, borsam doktorlar ko'rik o'tkazayotgan ekanding. Doktorlar o'tirgan xona eshigi oldida kirishimni ham kirmasimni ham bilmasdan o'ylanib qotib qoldim. Bu mulla g'opir qo'linga patta tegib, qo'rjini yelkinga osib ketding. Uzoq-uzoq sharlarga ham yey, sovuqini sibirlarga ham yey. Bu kelishgan qaddi qomating bilan stroybatdan boshqa hech narsasiga olmaydi sani. Yurasan qo'lingda lapatka beton qorib g'isht terib, nima qilsam aka o'zimni jinnilikka solsammi deb o'ylantirsam, chevostoy zahadi deydi bitta o'zbek apisi. Ichkariga kirdim. Kirdimu qotdim qoldim. Bunday qarasam haligi doktorlar hammasi xotinlar ekan. Yo'lacha qiziq ishlar bo'larkanda. Armiyaga borib kelinglar biladi. Onangizdan qaysi kiyimda tug'ilgan bo'lsangiz o'sha kiyimni kiydirishib qo'yar ekan. Berika! Dedi birinchi stolda o'tirgan xotin sekin bordim yoniga. Papiros chekasanmi dedi. Yo'q, nos chekaman dedim. Nafas ol dedi. Chiqar dedi. Uyalaman. Chiqar dedim. Nimani? Nafasin chiqar. Asmatingmisan dedi. Yo'q, matematikman dedim. Tushunmading shekilli, nafasing bo'g'iladimi dedi. Yo'q, nafsim bo'g'ilmaydi, kanlay dedim. Haqiqatan bunday ovoz agar edi o'yladi shekilli. O'tdargi stolga dedi. Ikkinchi stolga o'tdim, ikkinchi stolga o'tirgan xotin so'rayapti. Yozish bilan chizishni bilasanmi dedi. Bilganda qandoq? Tabiiy dedim. Menga qara. Yo ha, yo yo'q deb aytgin dedi. Men ham yo ha, yo yo'q deb aytdim. Yurash dedi u. Men senga hozir bir ikkita gaplarni aytaman, sen o'sha gaplarni teskarisini aytsan. Tushundingmi dedi? Tushunmadim dedim. Demak, tushunding. Boshladik dedi. Boshlamadik dedim. Uzun dedi. Kaltaz. Tushimiz dedi. Ora to'g'ri, siz ham bormaysiz o'shalar ichida. Oriq dedim. Bor sen yaroqlisan dedi. Berki sen yaroqsizsan dedim. Bas qil dedi, davom et dedim. Yaxshi dedi, yomon dedim. Ahmoq dedi, donoman dedim. Olib ketinglar buni dedi. Boshqasini olib kiringlar dedim. Deb bor kiyingin desa beriki yechingin deb. Doktor xotini jahli chiqdi stolga bir mushlab men senga dedi hozir ko'rsataman deydi. Men ham stolni bir tepdim yoniga o'tirib olib men senga vabshe ko'rsatmayman dedim. Deb tur dedi, o'tir dedim. Beriki dedi. Ikki sen nari bor dedim. Bu yoqdagisi malchi dedi, malchimayman dedim. Gavarri dedim. Birinchidan, ikkinchidan davlat tilida gapir dedim. E senga og'zimni ochmayman dedi. Ochasan dedim, menga ochmasan kimga ochasan dedim. Tilingni sug'urib olaman dedi, senikini ichkariroqqa tiqib yuboraman dedi. Bu yoqdagisi 15 sutka gubbaqqa ketasan, 30 kunga kurortga boraman dedim. Bu yoqdagi sen namuncha buralasan, erkakmisan, sen ayolman deyuboraman shoskar. Voy ayolsan, yering bor, erkakman xudoga shukur, xotinim bor dedim. E xotining qursin dedi, yering ko'karsin dedim. Shuni aytading, hali tashqaridagi ofitser otilib kirdi, yelkamdan ushlab koridorga qarab otib yubordi. 5 minut o'tiribman koridorda jimjit. 10 minut o'tiribman koridorda jimjit. Bir mahal eshikni ochib, mundoq qarasam ichkarida uchala xotin uchala ag'ana yotibdi. Bechora ofitser grafindan suv quyib ularni yuziga shepib o'ziga keltira olmaydi-yu, biz bu yoqdan qiliq qilib turibmiz. Kechirasiz o'rtoq ofitser. So'rab ko'ringchi, o'yinimiz tugatdimi yo'qmi desam. Rangi oqarib ketgan ofitser suvdan bir hoplab olib menga qarab nima deydi? Oy yigitcha, faqat o'yin emas, o'yinchilarimiz ham tugadi deydi. Ha, shunaqa dedim. O'yinini tugataman. O'yinchini tugataman, ochkoni o'zim olaman. Lekin xizmatga faqat O'zbekistonda qolaman dedim.
4: Hangoma ustalari.

0: Radyosu da.
1: Fıldırgıç.
2: Vay, bilesiz mi? Biz şuna kangi hırsandım anki. Gece spektakıldan son beni sahneye 15 marotaba çakırıştı. Tasavvur kılıyapsız mı? 15 martta ya.
3: Yok ee. Karangi ya. Biz indemi yürüp mü zor ha? Ha? Ana mısa? Mine, uzun mu?
2: Hoş.
3: Her günü 100 martadan çakırışadı.
2: 100 martadan? Siz ham aktör müsüz?
3: Yok. Men... Официант, мам.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ay
3: ay. Ay, az aşk bilesem bugün şuna kadar çıkıyorum ben. Şuna kadar çıkıyorum ben. Hatta kuzum bir yama çamayı kaldım.
1: Vay ne mi çekeyim?
3: Uziyen barkı az aşk. Şuna kadar ki boy vatçı balı bulup gittim ben. Hemen arsam bar. Atrafım dolu canan kızla. Çöntekim dolu dolur. Milyonermiş mende. Üyümde kasırlı hizmettenmiş. Uziyem için menge hemme kuluk kutkenmişti. Maşına mı baş gebermesi yemredi oza bilesem. Nakt lasettiğini oza. Kok kora renkler. Oynası zetimli önlü. Gepirsen kulaz gep kop.
1: Ay şunca narsanı kurduyuz mu?
3: Ha yana bitta narsa qolib ketibdi Ozod. Men professor bo'lgan ekanman. Bilasan bu, vabshe xursandman. Shuncha Ozod tushunmi? Rostigamiga o'ngiga aylanish uchun nima qilishim kerak? Sen bilmaysanmi?
1: Kamro uxlash kerakdi.
3: E?
5: Dostanu! Tomdan tushsang tulpordan tushmagin. Bu senda odatiy hol, men tushunaman. Tangali bolalardan qolgan urfotdan tur.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Afitsan.
3: Lan bay.
2: Nengel Tumas. Kahve alıp gelin.
3: Ablasız.
2: Fakat şekersiz kahve.
3: Aha, vay ha, şakarımız tükegen dedi. Haliga sizge kahvasız süt apke vereyim mi?
2: Vay.

qutuldi. Chegarachilar o'sha oshga bizni ham chaqiringlar deganida ham Bahodir akaning titrog'i bosilmagan edi. Yana bir gal Urganchga bordik. Bahodir aka, Abdug'ofur Rasulov, men. Ogahi nomidagi teatrda To'ylar muborak spektaklining premyerasi bo'lishi kerak edi. Premyera o'tdi. Teatr direktori, bosh rejissyor

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.